bir avucuz, bir avuçsunuz, ümmetin de hali meydandadır. Allah bizi yardımsız bırakırsa iş biter, işimiz biter ya. Benden başka kiminiz var diyor Allah ya. Size kim yardım edebilir ki? Kiminiz var? Kiminiz var diyor Allah. Rabbiniz var, Rabbim var. Kurban oldum, sen varsın. La tahsen innallah manadan çıktı. Üçüncüsü Allah olan ikiyiz biz. Telaş yok. Hicret yolundasın değil mi? Allah seninle. Cihat yolundasın, Allah seninle. İbadet yolunda, cami yolunda, Allah seninle. Hac yolunda, Allah seninle. Sıla-i Rahim'de, davette, tebliğde, Allah yolundasın. Allah seninle. Allah adına bir iş yapıyorsun. Allah Teala Hazretleri de biliyor senin onun adına bu işi yaptığını. Allah seninle beraber. Hiçbir şey olmaz.

0: Ya Habib, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.
1: Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah yaratma işini bitirdiğinde akrabalık ve kardeşlik bağı Allah'ın huzurunda durarak, bu duruş akrabalık ve kardeşlik alakasını kesenden sana sığınma duruşudur, dedi. Allah da, pekâlâ, seni koruyup gözeteni gözetmeme, seninle ilgisini kesenden münasebeti kesmeme razı olur musun, diye sordu. Kardeşlik ve akrabalık bağı, evet, razıyım, dedi. Bunun üzerine Allah, sana bu hak verilmiştir, buyurdu. Bunları anlattıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, isterseniz bu gerçeği doğrulayan şu ayeti okuyunuz, buyurdu. Demek, siz iş başına gelecek olursanız, yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını parçalayacak mısınız? Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onları lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. 47 Muhammed 22-23. Buhari'nin başka bir rivayeti ise şöyledir: Ey akrabalık bağı! Seni gözeteni gözetirim. Seninle ilgiyi kesenden ben de ilgiyi keserim.
2: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Lokmanım lütfundan bulmuşum değer. La mevcut sırrında illallah meğer. Sana kul olanlar boynunu eğer. Divana durmayan dizlere yazık. Divana durmayan dizlere yazık.

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa o şey kabul edilmez, reddedilir. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi yaparsa o kabul edilmez, reddolunur.

Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Allah-u Teala proje istiyor. Ya ben size yardım edeceğim. Tamam, bunda sorun yok. Yapacağınız şeyi bir görüşelim. Bir, tüm ülke genelinde hakkını vere vere namaz kılacağız. Birinci, namaz kılmak. Bu iş namazsız olmaz. Namazı olmayana kesinlikle Allah'a, bedenen de tapmayana Allah yardım etmez. Kafanda Allah'a tapıyorsun. Rabbimsin, mabudumsun. Ben de senin abidinim, kulunum. Sorun yok. Ama bedenin tapmıyor beyim. Bedenin tapmıyor Allah'a. Bedenin Allah'ını dikilmiyor, bükülmüyor, yıkılmıyor, kıvrılmıyor. Tesbihi yok, tekbiri yok. Ya Rabbi diye iki büklüm edeple, nezaketle, huşuyla, alçak gönülle dua yok. Sizin bana duanız olmazsa, sizin yaradan Allah'a bir yalvarınız, duanız, iban olmazsa neye yararsınız?

Süleyman İbni Surat, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Günün birinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. İki kişi birbirine sövüp duruyordu. Bunlardan birinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve şah damarları şişmişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Ben bir söz biliyorum. Eğer bu kişi rahmetten kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım derse, üzerindeki bu kızgınlık hali geçer. Bunun üzerine ashab bu adama, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şeytandan Allah'a sığınsın buyurdu dediler.

Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: eğer paça veya kürek kemiği eti yemeğine davet edilsem derhal giderim. Şayet bana paça ve kürek kemiği eti hediye edilse onu da hemen kabul ederim.

Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri.

Efendim, hiç solmasaydı güneşe ışık salan yüzün ve gül kokulu o yüzünde karar kılmasaydı hüzün. Efendim, önce annemden öğrendim adını. Annemden öğrendim annesiz kaldığını. Önce o gösterdi parmağında ikiye bölünen ayı. Önce ondan öğrendim adını duyunca ağlamayı. Ondan öğrendim Halime'nin yurdunda, misafiri olduğun evin bahçesinde ellerini çırparak koşarmışsın, uçarmış kuşlar. Bilmem ki o bahçe hala seni bekler mi? Efendim, o gün seninle oynayan kuşlar mıydı, melekler mi? Neccaroğullarının yurdunda, Adi bin Neccar'ın havuzunda yüzmeyi öğrenmişsin. Ondan öğrendim. Gölgesi olmayan tek çocuk senmişsin.

Efendim, annemden dinledim sınırsız şefkatini. Ordunla birlikte çölde yürürken yavrularını emziren bir köpek görmüşsün. O ürkmesin diye başına bir nöbetçi dikmiş, ordunun yönünü değiştirmişsin. Annemden dinledim efendim. Medine-i Münevvere'de bir bahçeye girmişsin. Deve seni görünce yavaş ve ürkek yanına sokulmuş. Sanki kulağına bir şey söyler gibi durmuş. Sahibini sormuşsun. Sonra buyurmuşsun: "Deve bana sahibini şikayet ediyor. Hem az yiyecek veriyor, hem de çok çalıştırıyormuş." Efendim, hiç solmasaydı güneşe ışık saran yüzün ve gül kokulu o yüzünde karar kılmasaydı hüzün.

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe tam bir şekilde iman etmiş olamaz.
2: Komada bir ümmetle karşı karşıyasınız. Komada bir toplum.
3: Kımıldayan yok. Ne ezanlar uyarıyor, ne kandiller aydınlatıyor, ne Ramazanlar canlandırıyor bu insanları ya, görmez misiniz?
2: Komada bir toplum. Fişi çekilmesi tartışılan bir noktaya gelmiş adam. Çekelim mi, çekmeyelim mi? Hareket yok. Ölü, sanki ölü bir toplum. Allah'ın davetleri bir tarafta boynu bükük. Resulullah Efendimiz Medine'den çırpınıp duruyor. Evlatlarım, ümmetlerim, yapmayın etmeyin, duyan yok. İslami duyarlılık ne helala karşı bir yönleniş, ne haramdan bir rahatsız oluş.
3: Ümmetten ne zaman fişi çekilecek hal, bitkisel hayat, yoğun bakım noktası olur biliyor musunuz? Zalime sen zalimsin diyemedikleri zaman.

Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni, kulluğunla şereflendir beni, katında rütbelendir beni, iyiler arasında an beni, yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın, Allah ondan razı olsun, rivayet ettiği 6 numarada anlatılan uzunca bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmaya varıncaya kadar hepsinden sevap kazanırsın.

Allah'ım, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser'de arkadaş olan, Miraç hadisesi kendisine sorulduğunda, bunu o söylediyse doğrudur diyen sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir gibi, hak ile batılı ayıran adalet timsali, korkunun giremediği kalbin sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, canından da geçmedikçe iman etmiş olmazsın deyince, anam babam sana feda olsun diyen Hazreti Ömer gibi, Resulullah'ın iki kızıyla evlenip Zünnureyn, iki nur sahibi diye anılan, meleklerin bile kendisinden haya ettiği Resulullah'ın dünya ve ahirette dostu, kanı Kur'an'a damlayan şehit Hazreti Osman gibi, hicrette korkusuzca peygamber yatağına yatan, Uhud'da Resulullah'ın her nereye baktımsa sağımda Ali, solumda Ali, arkamda Ali, önümde Ali dediği cesur yiğit Hazreti Fatıma'nın eşi, Haseneyn'in babası, hiç putlara tapmadan imanla şereflenen Hazreti Ali gibi, İslam'dan önce Tahir'e, İslam'la sonra Kübra diye anılan Resulullah'ın ilk eşi, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in nenesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, Resulullah'ın yegane dayanağı Hazreti Hatice gibi, ayrılığın hasretine daha fazla dayanamayıp 6 ay sonra babasına kavuşan Resulullah'ın "O benden bir parçadır" dediği babasının annesi Hazreti Fatıma gibi, İslam'ın ilk şehidi Hazreti Sümeyye gibi, aslanların korkulu rüyası döne döne savaşan yiğit, peygamberin sırtını dayadığı Uhud şehidi Hazreti Hamza gibi, Medine'ye ilk hicret eden, vatanından ayrılan ilk öğretmen, Uhud'da ona benzediği için şehit edilen Hazreti Musab bin Ümeyr gibi, Resulullah'ın her peygamberin bir veziri

diyen Hazreti Sa'd bin Ebu Vakkas gibi. Uhud'da Resulullah'a gelen oku elleriyle tutup elleri parçalanan Hazreti Talha bin Ubeydullah gibi. Onu görmeden onun aşkıyla yanan Hazreti Veysel Karani gibi. İslam uğrunda yurdunu terk eden muhacir, onlara kucak açıp her şeylerini onlarla paylaşan ensar gibi. Bizlere de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hakkıyla sevip ona tam teslim olabilmeyi nasip eyle Allah'ım.

Adi İbni Hatim'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yarım hurma ile de olsa sadaka verip cehennem ateşinden korununuz.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Hiçbir vakit sahip olamayacaklarımız için nedir bu telaş? Sahip olamayacağını biriktirmesen o sana sahip olur. Sen ona kul. Bu dünyayı kulu olacak kadar nedir sana sevdiren? Ama bilesin ki dünyaya kul olunmaz. Dünyaya tapana mahluk derler. Dünyaya tapana mahluk, Allah'a tapana kul derler.
2: Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.

dünya sürgünüm bitmez oldu. Kabusa döndü yaşadığım yıllar. Nefes alıp veriyorum ama hasretin her zaman ciğerimi dağlar. Neredesin ey güzeller güzeli yar?

Karanlık geceler aydınlığa muhtaç. Kara basanlardayım her an. Gel de ruhuma bir nebze ışık saç. Koşayım durmadan hep ardından. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Ömür sermayem sensiz tükendi. Geçen günlerim zindanlardan beterdi. Ruhum ızdıraptayken seni dilendi. Ben yandım, içimde hicranın var. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Zevk almaz oldum dünyadan. Azrail gelecek mi, hani ne zaman? Bekliyorum yolunu her an. Bu bekleyiş beni çok hırpalar. Neredesin ey güzeller?

Konuşmak, gülmek gelmez içimden. Seni düşünmektir beni tek teselli eden. Aşkınla Mecnun'a döndüren. Leyla'sını kaybetti, bu kul seni hep arar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Değerli sensin, değersiz benim. Adını anınca zirvelerde gezerim. Kendimi sevmem, seni severim. Bu kul kapında kıtmirin olmayı umar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Aşkınla her an yanıp durmaktayım. Sönmez ki bağrımda yanan ateşin, ne yapayım? Yolunda lime lime doranayım. Yeter ki unutma beni de al. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Kavuşamasam sana deliririm. Cenneti verseler elimin tersiyle iterim. Ayağının tozu olmaya varlığımı veririm. Merhametini, şefaatini bu kul umar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Artık bitsin bu hasret. Asrında doğmadım ya, bu acı yeter. Dünya sürgünüm elbet bir gün biter. Varayım sana, beni kollarına sar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Başka kimim var bu alemde? Kimseyi sevemedim senden öte. Gözlerimden süzülen incilerde hep o mukaddes adın var. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Güzelliğin hası sende, aşığındır bütün alem. Bastığın yerlere yüzümü sürsem, etrafında hizmetkarın olsa bu kölen, bir umut olarak sana bakar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Ah, anlatamadım seni, yazamadım. Ağladım, ağladım, yalvardım. Ama ne çare, aciz kaldım. Halimi biliyorsun, içim kan ağlar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Ne olur uzaklardan süzül de gel. Ne çare, istersen Ferhat gibi dağları del. Umutla yes arasında kaldım. Ya sen gel ya beni al. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Neredesin ey güzeller güzeli yar? Neredesin?

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Ya Resulallah, iki komşum var, hangisine hediye vereyim diye sordum. Kapısı sana daha yakın olana ver, buyurdu.

0: Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni.
1: Ebu Musa'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek için gece ellerini açık tutar. Gece günah işleyen kimsenin tevbesini kabul için gündüz ellerini açık tutar. Bu iş güneş batıdan doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar böylece devam eder.
2: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed'dir.

Ne olur bir kere baksan yüzüme. Aa bu hayat serpsen yanan özüme. Sürmeler çekseydin bu kör gözüme. Bir dilenci gibi kapına geldim. Güzel ümitlerle kapına geldim.

Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabım dediği kişileri ben koca koca adamlar zannediyordum. Sonra öğrendim ki 8 ile 25 yaş arasında çocuklarmış. Hazreti Ali Efendimiz 8 yaşında. Enes bin Malik 10 yaşında. Allah her peygambere bir yardımcı göndermiştir. Benim yardımcım Zübeyir bin Avvam'dır diyor. Zübeyir bin Avvam 13-14 yaşında. Musab bin Ümeyr 14 yaşında. 16 yaşında Medine'ye gönderiyor. İslam'ın ilk öğretmeni bir yıl sonra döndüğünde ey Allah'ın Resulü Medine'de çalmadık kapı, İslam'ı anlatmadık, kimse bırakmadım diyor. 16 yaşında Musab bir yıl içinde Medine'nin yarısını Müslüman yapıyor. Talha bin Ubeydullah 15, Sa'd ibn Ebu Vakkas 16, Darül Erkam'ın sahibi İbn Erkam 17 yaşında. 17 yaşında ayaklarından engelli Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ediyor. Peygamberin son komutanı, arkada koca koca sahabe, önde 17-18 yaşlarında bir kölenin çocuğu Üsame Radıyallahu anh.

Sen Hanzala, yitik vicdanımız. Kim kopardı seni yurdundan? Kim ayırdı annenden, babandan? Kim ayrı düşürdü cennet vatanından? Sen Hanzala, söyle neden üzgünsün? Neden yüzün dönmezsin bana? Yoksa küskün müsün halen? Kırgın mısın? Söyle, kırgın mısın bu garip Müslümanlara?

Ebu Muhammed Fedale İbni Ubeyd el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da yeteri miktarda geçimi olan ve buna kanaat eden kimse ne mutludur.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Allah'ım, ayın 14'ünden daha güzel, yağmur bulutları ve okyanuslardaki suların bolluğundan bile daha cömert olan Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, zatı ve hayatı bereketin ta kendisi olan, onun zikri ve kokusunun manevi güzelliği yaratılmışların her birini mest eden Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kulun, nebin, resulün, ümmi nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline

kendisine razı olduğun Resulüne, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan vücut alemine teşrif edinceye kadar en şerefli mahlukatın arasından seçtiğin veline, semavi vahiy konusundaki eminine salat eyle. Allah'ım, Araf suresinde anlatılan adalet ve merhameti ayakta tutan, öncekilerinin en kerem sahibi ve en şerefli babalarının sulbünden, hatta ana tarafından da en temiz asillerinin soyundan getirerek, İslam'a karşı gelenleri kendisiyle hidayete erdirip iffet yolunu açıkladığın, Abdümenaf oğlu Abdülmuttalib'in neslinden seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, senden istenen şeylerin en faziletlisi hatrına, isimlerinin sana en sevimli ve en mükerrem olanı hatrına, Nebimiz Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize ihsan ettiğin nimetler hatrına, Hazreti Muhammed vasıtasıyla bizi sapıklıktan koruduğun, kendisine salavat okumamızı emrettiğin, ona okuduğumuz salavatı hem dünya ve ahirette makam kabul ettiğin, hem de zatından gelen bir lütuf ve ihsan olarak günahlarımızı affettiğin için, emrine saygı gösterip bu husustaki tavsiyene uyarak özellikle Nebimiz Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını eda etmek için yüce zatından bize vaat edilenlerin yerine getirileceğine tüm kalbimizle inanarak sana yalvarıp dua ediyoruz. Ey Allah'ım! Kalu belada biz ona iman edip kendisini tasdik ettiğimizde, Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz vakit, hani Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştun: şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyette selam verin. Bu şekilde peygamberine salavat okumayı kullarına farz kıldın. Salavat okumalarını onlara emrettin. Ey Rabbim! Yüce zatının hürmetine, azamet nurunun ve ihsan makamındakiler için zatına vacip kıldıklarının hatrına, kulun, Resulün, Nebin ve yarattıklarının en hayırlısı olan o şanlı Efendimiz Hazreti Muhammed'e, yarattıklarından herhangi birine salat ettiğin salatın en faziletlisiyle senin ve bütün meleklerinin salat etmesini istiyoruz. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in derecesini yükselt, makamını yücelt, kıyamet günü onun mizanını ağır kıl, delilini aydınlık, dinini daima belirgin, mükafatını bol, nurunu aydın, iki cihanda şerefini daim eyle ve gözünü aydınlatacak neslini ve ehli beytini onunla beraber eyle. Onu kendisinden önce gelip geçen nebiler arasında azamet sahibi kıl. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i kendisine tabi olanlar itibariyle peygamberler arasında ümmeti ve veziri en çok olan, nuru ve yüceliği bütün peygamberlerin en faziletlisi olanı, derece itibariyle de peygamberlerin en üstünü, cennetteki makamını ise en uçsuz bucaksız geniş olanı eyle. Allah'ım, onu önde gidenlerden, derecesini seçilen zatlar arasından, makamını halis kulların arasından seçilip çıkartılanlardan, mekanını ise zatına yakınlığı olan mukarrabun makamındaki kimselerden eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i senin katında derecesi keremlilerin en keremlisi, sevabı en faziletlisi, meclisi zatına en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, isteği en güzel yerine getirilen, katında kendisine ihsan edilecek olanların en faziletlisi, senin katındakilerin en çok rağbet edilen eyle. Onu kendisinin üzerinde hiçbir derece olmayan ve en yüce cennetlerden biri olan Firdevs köşklerinde konuk eyle. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'i en doğru konuşan, dileği hemen yerine getirilen İlk şefaatçi, ümmeti hakkında öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edecekleri şefaatle şefaat ederek şefaati kabul edilen, kullarını cennetlik ve cehennemlik olarak

0: ayırmak için seçtiğinde Efendimiz Muhammed'i söz sahipleri arasında en doğru sözlü olanı, yoluna hidayet erdirilenler arasında en yakın ve amel edenlerin en iyisi bir peygamber eyle. Allah'ım, peygamberimizi bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü, Kevser havuzunu önce ve sonradan varanlarımıza buluşma yeri eyle. Allah'ım, bizi onun cemaati arasında haşreyle, sünnetiyle amel etmek nasip eyle. Onun dini üzere yaşarken bizi öldür. Onun nur cemalini bize göster. Bizi onun cemaati ve tabileri arasına dahil et. Allah'ım, biz görmeden ona iman ettik. Birbirimize kavuştur. Bizi onun Kevser havuzuna ulaştırana değin. Onun girdiği yerlere bizleri de dahil edinceye kadar onunla aramızı ayırma. Bizi kendilerine nimetler verilen nebiler, sıddıklar, şehitler ve onun salih arkadaşlarından eyle. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Ya Basir, Ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerini.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Huneyn savaşından gelen ganimetleri taksim ederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere diğerlerinden fazla hisse vermişti. Akra İbni Habis'e 100 deve, Uyeyne İbni Hısn'a da bir o kadar, bazı Arapların ileri gelenlerine de taksimde farklı hediyeler vererek onları bölüşmede üstün tuttu. Bunun üzerine bir kişi, "Vallahi bu paylaştırmada ne adalet ne de Allah rızası gözetilmiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyleyeceğim," dedim. Yanına gidip adamın söylediklerine haber verdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rengi kıpkırmızı kesildi. Sonra da şöyle cevap verdi. "Allah ve Resulü adalet yapmazsa kim yapar?" Sonra şöyle buyurdu. "Allah Musa aleyhisselama rahmet etsin. O bundan daha ağır sözlerle eziyete uğradı da sabretti," buyurdu. Ben de kendi kendime, "Vallahi bundan sonra ona hiçbir haberi iletmeyeceğim," dedim.

Mekke FM. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemize, "Ya Ayşe, ben senin bana darıldığını, kırgın olduğunu ben anlıyorum," buyurdu. Ayşe annemiz merak etti. "Nasıl anlıyorsun ya Resulallah?" dedi. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, "Bana darıldığında yemin ederken İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Ama eğer bir dargınlığın, kırgınlığın yoksa yemin ederken Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun." Efendimiz bunu söyleyince Ayşe annemiz çok güldüler. "Ya Resulallah," dediler, "vallahi Allah'a kasem ediyorum ki ben o an sadece ismini terk ediyorum. Sevgini asla terk etmiyorum."

Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Cerir İbni Abdullah el-Beceli ile, Allah ondan razı olsun, bir yolculuğa çıkmıştım. Benden yaşlı olmasına rağmen, bana hizmet ediyordu. Ona, böyle yapma deyince, bana şöyle söyledi. Ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ensar'ın ne büyük hizmet ve hürmet ettiklerini gördüm. Ve kendi kendime, eğer Ensar'dan biriyle arkadaşlık edersem, ben de ona hizmet edeyim diye yemin etmiştim.''

0: Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Silsem cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem. Bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem. Cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem. Alem.

Sem cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem. Cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem.

ersem, cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem.

Bedir'e katılan ve Ensar'dan olan Ebu Mesud Ukbe İbni Amr'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim bir hayra ve iyiliğe kılavuzluk ederse, ona hayrı işleyenin sevabı kadar sevap vardır.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ana rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık, döndük mezara. Ne bakarsın taşıma? Yarın gelecek başına. Bir Fatiha oku Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına.

Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

0: Ebu Abdullah Cabir İbni Abdullah el-Ensari, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte bir savaşta beraberdik. Buyurdular ki, hasta olmaları yüzünden Medine'de kalıp savaşa katılamayan öyle kimseler var ki, siz bir yolda yürüdüğünüz ve bir vadiyi geçtiğinizde onlar niyetlerinden dolayı sizinle beraber gibidirler. Başka bir rivayette ise, sevap kazanmakta onlar size ortak oldular şeklindedir. Yine Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Tebük savaşından döndüğümüzde şöyle buyurdular. Medine'de bizim arkamızda kalan öyle kimseler var ki, herhangi bir dağ yolunu veya bir vadiyi geçsek, onlar da bizimle beraber sevap kazanırlar. Onları özürleri alıkoymuştur.
1: Diriltileceksiniz. Bir defa bunu belleğinize koyun. Onun için çok azgın yaşamayın. Kusura bakmayın. Sözümün ağırlığından özür dilerim. Ayarlı gidin. Zalim olmayın. Eşkıya olmayın. Gavur dost olmayın. Allah'ın düşmanlarına prim vermeyin. Sırtınızdan küfrün, şirkin güçlenmesine hamallık, aracılık yapmayın. İslamlar gibi Müslümanlığı yaşayın. Rabbinizin bir dediği ki olmasın. Ona bakın siz.
2: Kesinlikle diyor Allah.
1: Seni bağırtıra bağırtıra dünyaya getirdiğim gibi topraktan da öyle çekeceğim, çıkartacağım, esas duruş çektireceğim sana diyor. Keşke diriltilmeseydim. Levtüsevvâ bihimul ard. Tekrar Allah beni toprağa gömse de, tekrar mezarıma çatsa da, kimsenin yüzüne bakacak halim yok diye böyle bir yığılacak kalacaksın. Seni Allah sana tanıtacak.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Güller ondan koku aldı, tüm Medine'yi sardı, Kur'an ve sünneti bize kaldı. Resulullah dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Sırtına iki çocuğunu yüklemiş bir kadın, bir şeyler istemek üzere çıka geldi. Ona üç hurma verdim. O da çocuklarına birer hurma verdi. Öteki hurmayı da kendisi yemek üzere ağzına götürmüştü ki, çocuklar onu da istediler. Kadın hurmayı ikiye böldü ve onlara verdi. Kadının bu davranışına hayran kaldım ve olup biteni Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. O da şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah bu şefkat ve acıması sebebiyle o kadına cennetini vermiş veya bu sebeple onu cehennemden kurtarmıştır.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke.
1: Fettah, ya Fettah.
2: Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir erkek karısını yatağına çağırır da, karısı gelmez ve erkek de ona dargın olarak gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lanet ederler. Buhari ve Müslim'in başka bir rivayeti de şöyledir. Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz olarak terk edip başka yerde gecelerse, melekler sabaha kadar ona lanet ederler. Müslim'de değişik bir rivayet de şöyledir. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bir erkek karısını yatağına çağırır da, kadın gelmezse, kocası ondan memnun oluncaya kadar, kainatın sahibi olan Allah, o kadına gazap eder.''

0: Hay Allah!
1: Zor zamanda İslam'ı yaşarsanız zorlandığınızdan dolayı bir de eziyetten sevap alırsınız. Kur'an okumada çok mahir bir adamsınız. Okuyorsunuz o biçim. Sesiniz, teçvidiniz, maharici hurufunuz, kıraat tarzınız insanları hasta ediyor. Dinledikçe milletin dinlesi geliyor. Kur'an okuyan, okumada zorlanan, kütük sökmek gibi, patinaj yapan araba gibi, yürümekte zorlanan birisi gibi arkadaşlar, yani bayağı zor söküyorsunuz. Zorlandığınız için diyor Peygamberimiz, zorlanmandan dolayı bir sevap alacaksın. Aynı zamanda eksiğinle beraber okuduğun için kıraatten de bir sevap alacaksın. Bu dini mübin İslam'ı yaşarken zorlanırsanız eğer ondan da anlayın.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Zamanı kolluyorum her an. Geçen günler ömürden düşündükçe donuyor içimdeki kan. Sana olan düşkünlüğümden. Yıllar geldi geçti, hep yalan oldu. Sayılı günler tez geçermiş diyorlar. Sana olan hasretimden rengim sararıp soldu. Seven sevdiğine kavuşunca açarmış diyorlar. Bırak açmasam da olur senin yanında.

beni hasır olarak serin ayağının altına. Her bastığında üzerime ruhum semaya açılır. Senin ayağının tozu cennetten daha tatlıdır. Ey güzeller güzel efendim, layık olabilmek mümkün mü sana? Sen ki ümmetin için şevkle yandın, bizler layık olamadık sana. Kılavuz belli, anlayan yok. Gelse de görse o nebi halimizi, şefaati hangimiz hak ettik diyebiliriz. Bizim için üzülmesin, bizim için üzülmesin o gül kokulu efendimiz.

0: Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.
1: Ebu Useyd Malik İbni Rebiya Es-Saidi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken, Seleme oğullarından bir adam gelerek,

diyerek, "Ya Resulallah, anam ve babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah da "Onlara dua eder, günahlarının bağışlanmasını istersin. Vasiyetleri varsa yerine getirirsin. Akrabalarını görüp gözetirsin. Dostlarına da ikram edersin." buyurdular.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Hamza'nın eşi Havle binti Samir el-Ensariye, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz ki haksız olarak Allah'ın malını, yani İslam devletinin hazinesinden veya kamu yararına olan vakıf mallardan herhangi birini kullanan veya tasarrufta bulunan kimseler kıyamet günü cehennemi hak ederler.

0: Siz bilirsiniz. Allah diyor ki, düşman vurdukça siz daha sıkı sarılın bana. Daha sıkı sarılın kitabıma. Daha sıkı sarılın peygamberimin sünnetine. Daha sıkı sarılın birbirinize. Allah'tan korkun ve Allah'a güvenerek iş yapın. Büyük işlerimiz var. Amerika suyu tekrar ısıtıyor. Akdeniz iyi ısındı. Siz bilirsiniz. Yarın omuz omuz olmak zorundayız. Hepimiz için söylüyorum. Birbirimizi üzmeyelim. Cami cemaatini dağıtmayalım. Hatta cemevini de daraltmayalım. Ehl-i Beyt merkezli konuşalım. Bizde Ehl-i Beyt'i sevmek imandır. Peygamberin sevgili eşleri anamız, sevgili bebişleri, yavrucakları Ehl-i Beyt diye bildiğimiz peygamberin gözdeleri sevgi listesinin ikinci sırasını oluşturur.
1: Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir. Bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Ebu Halid Hakim İbni Hizam'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: alıcı ve satıcı pazarlığı bitirip birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer alıcı ve satıcı karşılıklı olarak doğru olurlar, malın durumunu ve paranın ödeme zamanını güzelce açıklarlar ise alışverişleri bereketli olur. Eğer malın aybını gizler ve ödemeyi aldatarak yapıp yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi kalmaz.

Bera İbni Azib'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, kabirde sorguya çekildiği zaman, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eder. İşte bu şehadet, Kur'an-ı Kerim'deki Allah sağlam sözle iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sapasağlam ve dosdoğru kelime-i tevhid sözüyle sağlamlaştırır. Zalimleri ise sapıklık içinde bırakır ve Allah dilediğini yapar. 14 İbrahim 27 ayetinin delalet ettiği manadır.

0: Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.
1: Metin Yükselen Yeni Sesi, Mekke Efendi.

Mekke FM. Allah bir kulunu ne kadar çok seviyorsa önce ahiretini güzel yapar. Hazreti Muhammed Mustafa'nı ömrünün %80'inde aç, yokluk içinde, acı ve sıkıntı yaşayarak geçti ömrü. Peygamberimizin 63 yıllık ömrünün %80'i mutlu, refah içinde geçmedi. Sen o günü hayat mı sayıyorsun? Çocuğu ölmüş Resulullah'ın, kucağında ağlıyor. O günü ömür mü sayıyorsun? Resulullah Efendimiz dünyada acı, sıkıntı, keder, mutsuz olacak ne varsa hepsini yaşadı. Ama Hazreti Muhammed mutsuz muydu? Hayır, mutsuz değildi. Sabır ve tevekkül ehliydi Resulullah. O acıları yaşadı ki cennetin en yüce makamı Hazreti Muhammed Mustafa'nın oldu.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanları doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de kendisine uyanların günahı gibi günah yazılır. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez.

Ya Vacit, ya Vacit, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırakma.

0: Ebu Bekir'in kızı, Allah onlardan razı olsun, Esma, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. İslamiyeti kabul etmemiş, müşrike olan anam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Yardım edebileceğimi umarak bana ümit bağlamıştı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Ona ikramda bulunabilir miyim? Görüp gözetebilir miyim? O da, evet, annene iyi davran buyurdu.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.

0: Allah bizi eli kanlı değil de gözü yaşlılardan eylesin. Allah milletin uykusunu kaçıranlardan değil de milletin yüreğini rahatlatanlardan eylesin. Ela lanetullah ala zalimin. Sürekli zulüm ve haksızlık üretenlerden bahiste Kur'an diyor ki Allah böyle yalancılara da lanet etsin diyor. Aynı acıları karesiyle küpüyle o gariplere yaşatanlara Allah dünyada yaşatsın ve onları da acil kurtarsın. Gözyaşımızı onlarla beraber etsin. Duamızı Müslümanlarla beraber etsin. 3-5 kuruşumuzu onlarla beraber etsin. Müslümanca duruşumuzu, yerine göre vuruşumuzu Müslümanlarla beraber etsin. Onlarla omuz omuza etsin. Allahu Teala Hazretleri, arkadaşlar, sadece bizim mazlumluğumuzdan bahsetse yardım hemen hazır. Ama biz de az zalim değiliz.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kâfir, bu dünyada bir iyilik yaptığı zaman onun karşılığında bu dünyada nimetlerden yedirilir. Mü'mine gelince Allah onun iyiliklerinin sevabını ahiret için biriktirir. Yaptığı kulluğa göre de bu dünyada ona rızık verir. Diğer bir rivayette şöyle buyurulmuştur. Şüphesiz ki Allah, hiçbir mü'minin işlediği iyiliği karşılıksız bırakmaz. Mü'min, yaptığı iyilik sebebiyle hem bu dünyada hem de ahirette mükafatlandırılır. Kâfire gelince, dünyada yaptığı iyilikler karşılığında kendisine rızık verilir. Ahirete vardığında kendisine verilecek bir mükafat olmaz.''

0: Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir, sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez, sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar, yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar, huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar, başkalarının yanında rezil etme beni.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Kalbim bir muamma, gözlerin kilit. Bakışların yaktı beni derinden. Cemalini seyrederken ruhum uçtu bedenimden. Ben Muhammed'e aşığım. Varsın kimin olursa olsun bağ, bostan. Dünya namına bütün zevkleri benden alsan. Bir tek o sevgiliyi bana bağışlasan. Ben Muhammed'e aşığım. Cennette köşk, huri bir de varmış mekan. Irmaklar baldan akarmış hem de ikram. Ben o sevgili olmadan zevk dahi almam. Ben Muhammed'e aşığım. Gözlerim buğulanır adını duysam. Aşk şarabını tatmayana ne anlatsam. Ölümle hayat arasında tek tercih yapsam. Ben Muhammed'e aşığım. Varsın Ferhat şirin için dağları delsin dursun. Mecnun çöllerde Leyla'sıyla avunsun. Kerem aslısına yansın kül olsun. Ben Muhammed'e aşığım. Ruhum bedenimden ayrılsa, hem bedenim hem de ruhum aşıktır ona. Kurban olurum ben senin uğruna. Ben Muhammed'e aşığım. En büyük hakikattir bu, değişmez. Onu tanıyan başka sevgili istemez. Onu gören göz başka şey görmez. Ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım.

Yunuslar sevildi adınla, Mevlanalar döndü şanınla, alemlere rahmet yağdı nurunla. Ben Muhammed'e aşığım. Seven sevdiğiyle beraberdir hadis. Senden başkasını sevmek geçici bir his. Sen cansın, canansın, yarsın. Ben Muhammed'e aşığım. Allah en çok seni sevdi. Allah'ı en çok sen sevdin. Bu kul yolunda can versin. Ben Muhammed'e aşığım. Ne muhteşem yaratmış üstünlük sende. En merhametli, en cömert, en güzelsin. Seni tanıyan malı, canı ne etsin? Ben Muhammed'e aşığım. Vallahi senden başkasına aşık olmadım ben. Bundan sonra da kimseye bağlanmam ben. Varsan sen, yoksan sen. Ben Muhammed'e aşığım. Hazreti Süleyman'ın servetini serseler önüme, Hazreti Yusuf'un güzelliğini giydirseler tenime, onun devesi olmanın değişmem şerefine, ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım.

Ben aciz bir çareyim. Şu dünyada bir avareyim. Başka kapı mı var ki gideyim? Bana dost Allah yeter. Varsın sizin olsun yalan dünya. Yüksel yükselebildiğin kadar makamda. Bitecek bir gün ömrün Azrail kapını çalınca. Bana dost Allah yeter. Gülmelerin ağlamaya inkılap edecek. Gelmez sandığın haşir elbet gelecek. Güvendiğin herkes seni terk edecek. Bana dost Allah yeter. Dünyada çekmediğim acı mı kaldı? Benim için en büyük ceza sensizlik anı. Issız çöllerde bırakma beni sensiz. Bana dost Allah yeter. Şah damarımdan daha yakınsın bana. Ben ise hep uzaktaydım sana. Arsız halimle şimdi geldim kapına.

Ol der, oluverir. Kudretinin ihtişamına akıl merer. Alemlere Rabsın, ben aciz bir kul, bana dost Allah yeter.

Kandım ben dünyanın yalan yüzüne. Kıymetini bilemedim, nankörüm. Elmas olsam kaç yazar bilmeyenin elinde. Bana dost Allah yeter. Umudumu kesmedim, merhameti yüce. Bütün annelerin şefkatleri birleşse, okyanuslarda damla dahi etmez. Bana dost Allah yeter. Sırtımı dayadım ben hakiki dosta. Kainat duman olmuş kimin umurunda? Akıbetimden endişem yok. O var ya, bana dost Allah yeter. Bunca zamandır karşılıksız sevdim beni. Hiçtim, yoktum, var ettin yoktan beni. Bırak anlamasalar da nankörler seni. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter.

0: Bana dost, Allah yeter.
1: Muaz İbni Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gereğini yapmaya gücü yettiği halde, öfkesini yenen kimseyi, Allah kıyamet günü herkesin gözü önünde çağırır, huriler arasında dilediğini seçmekte serbest bırakır.

Allah'ım, yavrularımı sana, senin eşsiz ve eksiksiz korumana ve himayene bırakıyorum. Yavrularımı her türlü kötülükten, kötülerden koru. Ümmeti Muhammed'in yavrularını dinine, vatanına sahip çıkan ve anne babasına iyilik yapanlardan eyle. Amin. Amin.

0: Ya kabıd, ya basit, ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî. Öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür buyurdu. Bunun üzerine sahabileri, sen de mi güttün ya Resulallah diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, Mekkelilerin koyunlarını Kararit denilen yerde güderdim buyurdu.

İlahi, ente Rabbi ve enel abd ve entel haliku ve enel mahluk ve entel rezzaku ve enel merzuk ve entel maliku ve enel memluk ve entel ganiyu ve enel fakir ve entel hayyu

وأنا الميت وأنت الباقي وأنا الفاني وأنت الكريم وأنا اللعين وأنت المحسين وأنا المسيء وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت العظيم وأنا الحقير وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت المعطي وأنا السعيد وأنت الأمين وأنا الحليم وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت المجيب وأنا الداعي وأنت الشافي وأنا المريض واغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف أمراضي يا الله يا كافي يا ربي يا وافي يا رحيم يا شافي يا كريم يا معفي فاعف عني كل ذنب وعفيني من كل داء وارزع عني أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم Sen benim Rabbimsin. Ben ise senin kulunum. Sen benim sahibimsin. Ben ise senin kölenim. Sen Halik'sın, yaratansın. Ben ise mahlukum, yaratılanım. Sen Rezzak'sın, rızkı verensin. Ben ise Merzukum, rızkı verilenim. Sen Malik'sin, mülkün sahibisin. Ben ise memlukum. Sen azizsin, çok güçlüsün. Ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen ganisin, çok zenginsin. Ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen haysın, hayatı ebedi ile haysın, dirisin. Ben ise meyitim, ölümlüyüm. Sen bakisin, ölümsüzsün. Ben faniyim, ölümlüyüm, geçiciyim. Sen kerimsin, kerem sahibisin. Ben ise leimim, dersizim. Sen muhsinsin, iyilik eden, ihsan edensin. Ben ise kötüyüm, kötülük eden, isyan edenim. Sen gafursun, günahları silen, bağışlayansın. Ben ise günahkarım. Sen azimsin, ululuk ve azame sahibisin. Büyüksün, yücesin. Ben ise hakirim, küçüğüm, değersizim. Sen kavisin, güçlüsün, kuvvetlisin. Ben ise zayıfım, çok güçsüzüm ve acizim. Sen mutisin, verensin. Ben ise isteyenim, dilenenim. Sen eminsin, emniyetlisin, emniyeti verensin. Ben ise hayifim, korkudayım, korkuluyum. Sen cevvatsın, çok cömertsin, bol bol verensin. Ben ise miskinim, muhtacım, yoksulum. Sen mucipsin, duaları kabul edensin. Duaları gereğini yerine getirensin. Ben ise dua edenim, dua ederek isteyenim. Sen şafisin, şifa veren sensin. Ben ise merizim, hastayım. Ya Rabbi, şifa veren sensin. Hasta olan ise benim. Allah'ım, gerçek budur. Benim günahlarımı affedip bağışla. Beni azarlayıp cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Ya Allahu, ya Kafi, ya Rabbi, ya Vafi,
Ya Rahim, Ya Şafi, Ya Kerim, Ya Muafi. Allah'ım, benim bütün günahlarımı bağışla, beni affet. Benim bütün dertlerime devalar ver, afiyetler nasip eyle. Beni ebedi olarak rızkına ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle. Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bana rahmetinle muamele eyle. Amin. Amin. Amin.

Allah Teala hevadan uzak dur buyuruyor. Çünkü heva, insanın nefsi ona kötülüğü emreder. Oysa ki teslim olması gerekli. Yani maşuğa teslim olması lazım. Çünkü zaten başka yolu yok. Gerçek manada aşksa. Bitti. Sonra hub var. Yani hani Habib. Orada aşk öyle bir noktaya geliyor ki canana karşı hissettiklerini kendinden bile gizliyor.

Esma binti Yezid, Allah ondan razı olsun, şöyle demişti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömleğinin kolu bileğine kadardı.

Gördüm nurlu geleceği rüyamda bir gece. Işıklar yağıyordu her tarafa sessizce. Ahenkle işleyen bir saat gibiydi işler. Bir bir silinip gitmişti asırlık teşvişler. İnsanlar birbirine yürekten bakıyordu. Somaki musluklardan kevserler akıyordu. Tertemiz çehreleriyle geçerken kutsiler, ümitlerimize birer fer salıp geçtiler. Yeni bir dünya kuruluyordu harıl harıl. Her taraf gökle yarışır gibi pırıl pırıl. Geçtikçe tekmil bu şimşek bakışlı yiğitler, anladık muştusu verilen zamanmış meğer. Geçtikçe tekmil bu şimşek bakışlı yiğitler, anladık muştusu verilen zamanmış meğer. Civanlar gördüm yüzlerinde gariplik rengi. Hükmettim ki bunlar o ilk kutsilerin dengi. Dolaştım her tarafı usanmadan, bezmeden. Ziya içenlere erdim bir ulu çeşmeden. Şükranla gerilip gezenler vardı kol kola. Sonra teker teker ulaştı herkes ak yola.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni.

İsra Suresi 82. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerinse yalnızca ziyanını arttırır.

0: Mekke FM.
1: Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bunun üzerine sahabiden biri, insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder deyince Resulullah şunları söyledi: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları hor ve küçük görmektir.

0: Metin yükselen yeni sesi Mekke efendim.
1: Nil ile Fırat arasına bunlar kitaplarında yer verdiği için kafayı takmışlar. Fırat nehri ile Nil nehrin arası onların resmi devleti kafalarındaki. Arz-ı Mev'ud demiş adam. Şöyle göstermiş kat projesini oluyor. Arz-ı Mev'ud. Bizim topraklar demek biliyor musunuz? Bu terör boş bir terör değil. Dolu bir terör. Dünya siyonizminin arkadaşlar Türkiye'deki hesaplarının tahakkuk için bizim sınırlarımızla oynanması lazım. Çünkü Nil bizim sınırlarımızın içinde değil ama Fırat bizde. Bunu göreceksiniz. Allah gösteren onu göreceksiniz. Onun için bu olaylar basit sıradan sade olaylar değildir. Bu patlamalar da arkadaşlar bunların kendine göre ayak sesleri. Allah-u Teala kendi kafalarında ve dünyada patlasın.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Alemler yaratıldı hürmetine efendim. Melek, insan hayrandır sünnetine efendim. Sen Habibi Hüdasın, mislin ve benzerin yok. Ne kadar şefkatlisin ümmetine efendim. Adalet ve hürriyet seninle kemal buldu. Bir kıl dahi geçmedi zimmetine efendim. Nice gözler vardır ki daha dünyada erdi gül cemalini görmek nimetine efendim. Padişahlar kölendir. Benim aklım ermiyor senden uzak insanın cinnetine efendim. Alemde Bilal olmak herkesin kârı değil. Aklı olanlar koşar minnetine efendim. Kim ki seni tanımaz, sana bende olmazsa, bir nihayet yok onun zilletine efendim.

alemlere rahmetsin, müjdelerle geldin sen. Güvercin kanat gerdi hicretine efendim. Yüzün gülzarı cennet, nazarın kalbe şifa. Sensin tabip beşerin illetine efendim. Yüce Allah katında şanın o kadar büyük, gönderildin İbrahim milletine efendim. Vasfından aciz diller, hiçbir söz kafi değil, şanına, şerefine, izzetine efendim. Hep gıpta etmekteyim, seni gören gözler nasıl doydu vuslatın lezzetine efendim. Sendeki güzel sabrı hiç kimseler bilmedi, gülüp geçtin kavminin hiddetine efendim. Şu Necati Hakir'in derdi başından aşkın, dayanamaz hasretin şiddetine efendim. Taif'te ve Uhud'da bir lahza sarsılmadın, hep güvendin Allah'ın kudretine efendim. Gönlün göklerden geniş, ay nuruna pervane, Cebrail vezir senin devletine efendim. Aşkına yanan kula artık mahzun olmak yok, gark eder Hazreti Hak rahmetine efendim. Seni bilmeyen kişi şu büyülü dünyanın niye katlanır bilmem zahmetine efendim. Nebiler sana müştak, yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak Ahmedine efendim. Yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak Ahmedine efendim.

Ebu Bürde'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Ebu Musa el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle anlatıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir savaşa çıkmıştık. 6 kişi biz nöbetleşe bir deveye biniyorduk. Ayaklarımız aşınıp delinmişti. Benim de ayaklarım aşınıp tırnaklarım düşmüştü. Ayaklarımıza bez parçaları sarıyorduk. Bundan dolayı bu gazveye Zatürrika, çaput sarılıp dolanan gazve adı verildi. Ebu Bürde şöyle devam etti. Ebu Musa bunları söyledi, sonra da yaptığından hoşlanmadı ve bunları söylemekle hiç de iyi etmedim diye pişmanlığını dile getirdi. Ebu Bürde, Ebu Musa'nın bu tavrını, herhalde o yaptığı yiğitliğin ve iyiliğin açıklanmış olmasını hoş görmedi diye yorumladı.

Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İyiliklerin en iyisi ve güzeli, bir kimsenin baba dostunu sevip, görüp gözetmesidir. Abdullah İbni Dinar'dan rivayet edildiğine göre, Abdullah İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Bedevilerden biri, Abdullah İbni Ömer'le Mekke yolunda karşılaştı. Abdullah İbni Ömer, Bedevi'ye selam verip, onu bindiği eşeğe bindirip, başındaki sarığı da ona vermişti. İbni Dinar diyor ki, biz Abdullah İbni Ömer'e, Allah hayrını versin, bu adam Bedevi'dir, az şeye kanaat eder deyince, bize şunları söyledi: Bunun babası, babam Ömer İbni Hattab'ın dostu idi. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum: İyiliklerin en iyisi ve güzeli, bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. İbni Dinar'ın İbni Ömer'den bir rivayeti de şöyledir: İbni Ömer Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Deveye binmekten yorulunca, üzerinde istirahat edeceği bir eşeği vardı. Bir de sarığı vardır ki başına sarardı. İbni Ömer, eşeği üzerinde dinlenirken, bir bedeviye rastladı. Ona, sen falan oğlu falan değil misin? Diye sordu. Adam, evet deyince, eşeği ona verdi. Ve buna bin dedi. Sarığı da ona uzatarak, bunu da başına sar dedi. Arkadaşlarından biri İbni Ömer'e, Allah seni bağışlasın, bindiğin eşeği ve sarındığın sarığı bu bedeviye verdin ha, diye hayret ettiklerinde, İbni Ömer, ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, iyiliklerin en iyisi ve güzeli, bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir, buyurduğunu işittim. Bu adamın babası, babam Ömer'in, Allah ondan razı olsun, dostuydu.

0: Ayşe annemizin verdiği çok güzel bir örnek var. Resulullah bize emretmezdi buyuruyor. Evinden hiç kimseye emretmezdi. Ne olursa olsun direkt bir emir Efendimiz hiç kullanmamış. Peki bir şey istememiş mi? Evet istemiş. Ayşe annemiz örnek veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını isteyecek. Bize şöyle derdi. Ayşe, hava soğuk mu? Hırkamı giyineyim mi? Diye soru sorardı. Biz de anlardık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını istiyor.
1: Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakir.

Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Günün birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferde bulunuyorduk. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Bir şeyler umarcasına sağa sola bakınıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar olmayanlara versin. Bu konuşmasında her cinsten malı saydı. İşte o zaman hiçbir Müslümanın ihtiyacından fazla bir şey bulundurmaya ve saklamaya hakkı olmadığını anladık.

Doğduğunda yetimdin, baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına, gözümün nuru ne hissettin? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te, avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerim buğulanırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken, veda hutbesinde son nasihati yaparken.

yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor, o geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun beri. Yüzü apaydınlık, ak pak, bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak, o geliyor, o geliyor.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: namazda benim arkama, aklı başında ve imamlık yapabilecek durumda olanlar dursun. Sonra bu vasıflarda onlardan sonra gelenler dursunlar. Resulullah bu sözünü 3 sefer tekrarladı. Namazda çarşı ve pazardaki gibi intizamsızlıklardan, yani erkek kadın, çoluk çocuk karışımı halinde durmaktan sakının.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla.
0: Efendim.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Allah-u Teala diyor ki sizinleyim. Destekliyorum, yardım ediyorum, sahip çıkıyorum, sizi yedirmeyeceğim. Bir şartım var. Leyin akamtümü salata, namazı 5 vakit titiz özenerek ilk önce işim budur. Cephede savaşmaktan daha kutsaldır, daha değerli Allah'a şirindir. Ezan okunur okunmaz kılınan namaz diyor Peygamberimiz. Özenerek niyetinden, duruşundan, selam verişine kadar güzel bir disiplin içerisinde Rabbinin böyle tamamsın dediği, tam tecelli edeceği, nura dönüştüreceği, dinin direğini iyi diktin sen, bu dinin direğini iyi diktin, sen sağlam Müslümansın, helal olsun. As-salatu umadüddinin hakkını verdin, tebrikler, rahmetim seninle, nusretim seninle, desteğim seninle, helal olsun. Namazsız toplumu Allah desteklemez, yardım etmez, ilgilenmez. Ağzından çıkan yalvarlarını duymamazlıktan gelir, gözyaşını silmez.
2: İbrahim İbni Abdurrahman İbni Avf'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre oruçlu olduğu bir gün Abdurrahman İbni Avf'ın önüne bir yemek sofrası getirildi. Sofraya bakıp şunları söyledi: Mus'ab İbni Umeyr Uhud Savaşı'nda şehit edildi. O benden daha hayırlı bir kul idi. Ama kefen olarak bir kaftandan başka bir şeyi yoktu. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonraları bize dünyalık her şey bol bol verildi de böyle sofralar hazırlanır oldu. İyiliklerimizin karşılığının da bu dünyada peşin verilmiş olmasından korkup endişeleniyorum dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği bırakıp iftar bile etmedi.

0: Ya Muiz, ya Muiz. İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri.
1: Ebu Amr ki Ebu Abdullah ve Ebu Leyla da denilir. Osman İbni Affan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem oğlunun şunlar dışında dünyada bir hakkı yoktur. Oturacağı ev, avret yerini örtecek elbise, yiyecek ve içeceğini koyacağı kaplar.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin el-Fatih lima uğliq vel hatim lima sebaq, nasiril hakk bil hakk vel hadi ila sıratikel müstakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miqdarihi el-azim.

Sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin onun. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. Edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydı nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18.000 alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yankı.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin, Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki, Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın, ya Ebahir gel derdin. Ve sen gittin, bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip "Beni burada kime bırakıp gidiyorsun?" demiştin. Ne anam var, ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı Mahmud'u ver. Ona vesileyi lütfet. Onu Refik-i Ala'ya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

Abdullah İbni Şıhhir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştim. Namaz kılıyordu. Ağlamaktan dolayı kaynayan tencerenin çıkardığı ses gibi içinden sesler geliyordu.

ve terk ettiğiniz ibadetler hariç, işlediğiniz zulümler hariç, bilinçli farkında olarak düştüğünüz düşürdüğünüz haramlar hariç, hiçbir şey aleyhinize değildir. Hepsi hayırlıdır. Hayırdır, hayırdır. Gözyaşılı günlerdeyseniz, cehennemi söndüren bir gözyaşıdır. İşe Allah korkusu da karışırsa. Tebessümlü günlerdeyseniz, tebessümünüz sadakadır. Gönül almak, espri yapmak, insanları mutlu etmek, bir bakışınızla bile, bir sözünüzle bile insanların yüreğini onarmak, yaralı gönülleri sarmak, ondan kazanırsınız. Paralıysanız infaktan kazanırsınız. Parasızsanız sabırdan kazanırsınız. Sağlıklıysanız afiyetinizi gece gündüz Allah yolunda arkadaşlar hizmetle terleyerek kazanırsınız.

Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme.

0: Ebu Musa, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Medine'de bir ev, geceliğin ev halkıyla birlikte yanmıştı. Durum, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatılınca, ateş sizin düşmanınızdır. Uyuyacağınızda onu söndürünüz buyurdular.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Ebu Süfyan, Sahr İbni Harp'ten, Allah ondan razı olsun, Heraklius kıssasına ait uzun bir hadiste, Heraklius, Ebu Süfyan'a, "O peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan, "O bize Allah'a ibadet etmemizi, ona hiçbir şeyi denk tutmamamızı, atalarımızın dediği şeyleri ve gittiği yolları bırakmamızı, namazı kılmamızı, doğru ve iffetli olmamızı, akrabayı da görüp gözetmemizi emrediyor," dedi.

Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Mekke'li müşrik ordusu içindeki süvariler Müslümanlara bağırıp kendileriyle dövüşecek er istiyor. Bunların en meşhuru Amr bin Abdüvet'ti. Pusat kullanmadan namlı, mahir bir süvari. Bu sebeple kimse onun karşısına çıkmak istemiyordu. Ancak Hazreti Ali, ya Resulallah, onun karşısına çıkıp ben dövüşürüm dedi. Peygamber Efendimiz, sen otur ya Ali, gelen Amr bin Abdüvet'tir buyurdu. Amr tekrar Müslümanlara meydan okudu. İçinizde muharebe meydanına çıkacak er yok mudur? Hani sizin ölülerinize tayin ettiğiniz cennet nerede? Hazreti Ali tekrar karşısına çıkmak istedi. Resul-i Ekrem Efendimiz yine, ya Ali, o Amr İbni Abdüvet'tir buyurdu. Karşısına kimsenin çıkmadığını görünce Amr iyice şımardı. Küfür ve hakaretlerle Müslümanların izzeti nefsine saldırdı. Hazreti Ali tekrar cesaretle yerinden fırladı. Onunla ben dövüşürüm ya Resulallah dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, ya Ali, o Amr bin Abdüvet'tir buyurdu. Hazreti Ali, Amr da olsa çıkar ve onunla dövüşürüm ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Fahri Alem Efendimiz, Allah'ın arslanına müsaade etti. Bizzat kendi eliyle zırhını giyindirdi. Ve Zülfikar adlı kılıcını dualarla beline bağladı. Kendi sarığını çıkarıp Hazreti Ali'nin başına sardıktan sonra ellerini göğe uzattı. Ya Rab, amcam oğlu Ubeyde Bedir'de, amcam Hamza Uhud'da şehit oldular. Yanımda bir amcazadem Ali kaldı. Sen onu muhafaza eyle, ona yardımını ihsan eyle, beni de yalnız bırak diye dua etti. Ve cenk meydanında herkesin sonucunu merakla beklediği büyük bir cenk başladı. Tecrübeli savaşçı Amr bir vuruşla Hazreti Ali'nin kalkanını parçaladı. Kalkanı delen kılıç Hazreti Ali'nin alnını sıyırdı. Hazreti Ali şimşek gibi bir hızla yana sıçradı. Bu sefer sıra ondaydı. Amr'ın boynunun köküne Zülfikar'la şiddetli bir darbe indirdi. Bir anda çığlıklar koptu. Ortalık birbirine karıştı. Müşriklerin ünlü savaşçısı Amr İbni Abdüvet, gövdesinden ayrılan başıyla kanlar içinde yatıyordu. Allah'ın arslanı Hazreti Ali, herkesin kulaklarını çınlatan bir tekbirle cenk meydanına inletti.

görmeden sevdalandım sana. Asrında doğsaydım, gönüllü kölen olurdum. Kılıçla budansaydı kolum kanadım, bedenim yanarken ruhumla mutmain olurdum. Lokman hekim gelse bulamaz derdime çare, derdimin dermanı yalnız sen olurdun. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, dönüp de bakmaz yanında eriyen bir mum olurdun.

ne zaman bitecek? Bilmem ki bu vuslatım pusulasız gemi gibi ortada dolaşır dururum. Ahir zaman bu, bir mümin, bir kafir, bilmem ki ne olurum. Elle tutulacak amelim yok, savrulur toz duman olurum. Ne olur yüz çevir.

Arzum olmadı ne cennetten ne huriden, sensiz kör olurum. Şefaat eyle, şefaat.

Ebu Abdurrahman, Muaviye İbni Ebu Süfyan, Sahr İbni Harp'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir şey isterken ısrarlı davranmayınız. Allah'a yemin ederim ki sizden biri benden bir şey ister de benim gönülsüzlüğüme rağmen benden bir şey koparırsa verdiğim malın bereketini görmez.''

Yaşın 8, vakit akşam. Batılı çok olmadı çölün güneşi. Annenin dizine koydun başını. Annen yanı başında. Gözlerin kavuşacakken uykuya, bir gürültü kopuyor çöl akşamında. Bu gelenler eşkıya, bu gelenler zorba. Annen ağlıyor, annen yalvarıyor. Ama nafile, bahtına ukas panayırında köle diye satılmak düşüyor. Açlıktan titriyor bedenin, güneşten yanıyor. Ve sana doğru bir adam yaklaşıyor gülümseyerek. Adını soruyor, Zeyd. Babanın adı Harise. Memleketin Yemen. Benimle birlikte gelmek, güzel yemekler yemek, güzel elbiseler giymek ister misin diyor adam. Güzel yemekler, güzel elbiseler olmasa da seninle gelirim diyorsun. Bir kapı açılıyor önünde. Yavrucuğum koş bana. Bu kollar, bu sana açılan kucak, cennet kadar serin, cennet kadar sıcak. İşte senin Hatice annen, annenden önce annen, annenden sonra annen, annelerin annesi. Bir kapı açılıyor önünde, bir kapı açılıyor ömründe. Bir sima çıkıyor karşına, kelimem az, cümlelerim anlatamaz. Bir kez Hatice diyor, bin Hatice dökülüyor dudaklarından. Ey Hatice, bu çocuğu bana bağışlar mısın? Bu çocuk sana feda olsun, ben de feda olayım. Annesinin kucağından koparılan, eşkıyanın eline düşen, köle diye satılan çocuk Yemenli Zeyd. Nasibine Resulullah'a evlat olmak düşüyor. Sen onu seviyorsun, o da seni seviyor. Ve bir gün iki adam, biri baban, biri amcam. Ey yavrucuğum diyor sevgililer sevgilisi. Sen benim kim olduğumu öğrendin. Sana olan sevgimi de biliyorsun. Şimdi seçim senin, tercihinde hırsın. İstersen onlarla git, istersen benimle kal. Ama unutma, ben beni seçeni asla bırakmam. Baban sana bakıyor. Hadi oğlum, Zeyd'im koş bana, babana koş.

Bir tarafta beklerken dünyanın hazineleri, peygamber aşkıyla yanıyor sineleri. Gurbete yürüyorlar bir sevda uğruna, geride bırakıp saraydan haneleri. Yürüyorlar çöllerin sıcağına, kutupların soğuğuna, onları beklerken hasretle anneleri. Yürüyorlar uzaklara, unutup bütün bahaneleri. Onlar her zor zamanda onu hatırlayıp, onun sevgisini hatırlayıp sabrı kuşanıyorlar. Mute'ye gider gibi gidiyorlar, ellerinde mukaddes emanet sancak. Ve biliyorlar, kendileri düşse bile bir gün o sancağı başka yiğitler alacak. Ve senin sözlerinle sesleniyorlar sevgiliye. Biz seni bırakmayız, hiç kimseyi sana tercih etmeyiz. Sen bize hem babasın hem annesin. Senden bir nefes ayrılmayı ölümden beter sayarız. Biz hep seninleyiz. Bizi bırakma ya Resulallah. Ve ötelerden bir ses: ben beni seçeni asla bırakmam.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ya Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. İslam öncesi cahiliyet dönemde hayırlı olanlar, İslam döneminde de İslam'ı kavradıkları takdirde hayırlıdırlar. Ruhlar askeri birlikler gibi çeşitlidir. Ruhlar âleminde birbiriyle tanışanlar anlaşıp kaynaşırlar. Tanışmayanlar da anlaşıp kaynaşamaz ve ayrı ayrı olurlar.

sapanlı gençler. Selam size ey Hamaslı mücahitler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin'im, ey mazlum Filistin'im, ümmetin.

şiirinden dolayı İslam'la alay ettiği şeyiyle katli vaciptir emri çıkıyor. O da diyor ki kardeşim bak gelip Peygamber Efendimiz'den özür dileyen, pişman olduğunu söyleyen herkesi Peygamber Efendimiz affediyor. Sen de gel. Kabil Zuhir Müslüman oluyor. Geliyor Efendimiz'in yanına, tavır ve davranışlarıyla anladım peygamber olduğunu. Daha önce tanımıyordum. Ben dizinin dibine oturdum. Dedim ki çok pişmanım sizin için söylediklerimden dolayı. Beni bağışlamanızı istirham ediyorum. Sen kimsin diyor Efendimiz. Ben Kab bin Züheyr. Efendimiz şöyle buyuruyor. O şiiri sen mi yazdın? Sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'e dönüyor. Nasıldı Ebu Bekir o şiir? Sonra Efendimiz tekrar ediyor. Kab bin Züheyr şiir bittiği zaman, ya Resulallah ben orada kandırdı maksadı demedim. Kanmak anlamında ben onu söyledim diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki evet Ebu Bekir emin.

Ravza'da Gül Muhammed'in huzurunda dökülen yaşlar aşkına, Kabe'nde Beytullah'ta açılan eller hatırına, secdeye uzanan başlar aşkına, kimsesiz, çaresiz, yetim, yetema aşkına, mazlumlar hatırına, aşk ile kalkan eller aşkına, dökülen yaşlar hatırına, bizi de affet ya Rabbi, affet ya Rabbi.

0: İsra Suresi 82. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını arttırır.
1: İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun,

0: rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir şeyler istemek herhangi birinizi o hale getirir ki kıyamet gününde yüzünde bir parça et bile kalmamış vaziyette Allah'ın huzuruna çıkarılır.
1: Mekke FM.

0: Yasemin.
1: Yasemin, Yasemin. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, farelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

Ana rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık, döndük mezara. Ne bakarsın taşıma? Yarın gelecek başına. Bir Fatiha oku, Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Ebu Eyyub Halid İbni Zeyd, Allah ondan razı olsun, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah günah işleyen bir toplum yaratır, onlar günahlarından dolayı bağışlanma dilerler de Allah onları bağışlar.